0: Değerli dinleyicilerimiz, evlilikte çocuklar olduktan sonra hayatınızı çocuklara göre değiştirip kısıtlamayın. Eşlerden biri çocuklara çok düşkün olursa evliliğin dengesi bozulur.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evlilikte eşinizin hangi söz veya davranışının sizi incittiğini düşünüyorsunuz? Sizi yaralayan veya inciten olaylara geri dönüp birlikte bir göz atın. Bunu zaman zaman ve sırayla yapın.

0: Değerli dostlar, evlilikte her gün taze bir başlangıçtır. Her yeni güne bu inançla başlayın ve evliliğinizin yıllar geçtikçe eskimesine izin vermeyin.
1: Değerli dostlar, Gilles Julien hayata ilişkin şu anlamlı sözleri paylaşmıştır. Gülümsemek için kendini iyi hissetmek gerekir. Yürümek için kendini güvende hissetmek ve keşfetmeyi istemek gerekir. Konuşmak için birilerinin kulak verdiğini hissetmek ve iletişim kurmayı istemek gerekir. Yaşamak için yararlı olduğunu hissetmek ve nefes almayı istemek gerekir.

0: Self FM, iç dünyanızın sesi.
1: Değerli dostlar, evlilikte ilişkinizin sağlamlığını test etmeye çalışmayın ve bu konu üzerine asla oyun oynamayın. Bunun yerine ilişkinizin başarısı için yeterli zamanı ve çabayı harcayıp harcamadığınızdan emin olmalısınız.

0: Değerli anne ve babalar, çocuk eğitiminde anne babalar için en zor ve en önemli konu, çocuğun hayatına bir anlam kazanmasına yardımcı olmaktır.
1: Değerli dostlar, evlilikte eşinize önemsendiğini ve sevildiğini hissettirin. Bunun için büyük şeylere gerek yoktur. Gün içinde edeceğiniz iltifatlar, söyleyeceğiniz güzel sözler, ona kendini çok özel hissettirecektir.

Değerli dinleyenlerimiz, evlilikte ilişkinizin geleceği hakkındaki olası planlarınızı konuşun. Henüz sahip olmadığınız çocuklar, seyahatler gibi

0: Sevgili dinleyenler, Jules Julian'a göre ebeveyn ebeveyn rolünü sonsuza dek oynamalıdır. Ebeveyn her ne kadar bir arkadaşla ortak özellikler taşısa da arkadaş değildir. Kimi durumlarda sır verip sır tutuyor olabilir ama sırdaş da değildir. Ebeveyn kılavuzdur. Kuşaklar arası bir aracı ve olasılıkla tüm yaşam için en iyi danışmandır. Kilit isimdir ebeveyn, başvurulan, güven aşılayan, temel becerileri aktaran, en önemlisi de karşılık beklemeden sonsuza dek sevgisini veren kişidir.
1: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.

0: Sevgili dostlar, evlilikte birlikte veya ayrı ayrı geçireceğiniz zamanlar konusunda aranızda bir anlaşmaya varmayı unutmayın.
1: Değerli anne ve babalar, Gilles Ulay'a göre, bir binanın temeli neyse, temel değerler de çocuk için odur. Değerleri, çocuğa yaşamın her evresinde destek olan bir omurga gibi ele alabiliriz. Başlıca aktarılması gereken değerler, saygı, empati, iyilik ve sevgi. Bir yandan da işbirliği, kişisel katkı, kendini ve yaşadığı toplumu gerçekleştirme olarak sayılabilir.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, iyi iletişim, iyi evlilik demektir. İyi bir dinleyici olun. Söylemek istediğinizi dolambaçlı yollara sapmadan direkt ifade edin.
1: Değerli dinleyenler, özgül fobi, belirli bir nesne veya durumun varlığı ya da böyle bir nesne veya durumla karşılaşma beklentisiyle başlayan, şiddetli ve anlamsız, belirgin, sürekli korkular duyma ile karakterize olan bir kaygı bozukluğu türüdür.

Değerli dinleyenler, özgül fobilerin psikolojik tedavisinde, ilk önce kişi kaygının oluşturduğu gerilimle daha kolay başa çıkması için eğitilir. Daha sonra sistematik duyarsızlaştırma gibi, kişiyi fobik uyarana aşamalı olarak maruz bırakmayı sağlayan yöntemler kullanılarak, fobik uyaranın yarattığı veya yaratacağı beklenen gerilimle kişinin başa çıkması sağlanır.

0: Obsesif kompulsif bozukluk, istemsiz olarak, yineleyici biçimde zihne gelen ve zihinden uzaklaştırmakta güçlük çekilen, huzursuzluk verici takıntılı düşünceler ile bunlarla başa çıkmak veya zihninden uzaklaşmasını sağlamak amacıyla tekrarladığı zorlantılı davranışlar veya zihinsel uğraşılar ile kendini gösteren bir kaygı bozukluğu türüdür.
1: Sevgili anne ve babalar, değerler, önce aile sonra okul tarafından çocuğa aktarılır. Değerler genetik değillerdir. Geçişi olmaz. Değerler kazandırılır.

0: Değerli dinleyenlerimiz, herkes hastalanmaktan, maddi, fiziki, duygusal zararlara maruz kalmaktan kaygılanır ve bu gibi olası durumlara karşı tedbirler alır. Titiz olmak, ihtiyatlı davranmak, düzenli ve tertipli olmayı önemsemek obsesif-kompulsif bozukluk belirtisi değildir.
1: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

0: Değerli dinleyenlerimiz, ocak, ütü, kapı gibi eşyaların açık veya kapalı olduğunun sık sık kontrol edilmesi, hata nedeniyle kendinin veya başkalarının zarar görmeyeceğinden emin olmaya çalışma davranışları, obsesif kompulsif bozuklukta görülen kontrole ilişkin zorlantılı davranışlardır.
1: Sevgili dostlar, evlilikle ilgili herkesin bir fikri vardır. Bu fikirleri kök ailemizden alırız. Anne ve babamızın ilişkisinden fikirler alırız ve bu fikirler bize bir evliliğin nasıl olması ve nasıl olmaması gerektiğine dair inançlar oluşturmamıza yardımcı olurlar.

Ben sensiz yaşayamam. Hayatımsın, canımsın. Ben sensiz yaşayamam. Hayatımsın.

sözlerime darılma. Seni çok seviyorum, beni yanından ayırma. Seni çok seviyorum, beni yanından ayırma. İster kölen olayım, İstersen öldür beni, başkasını

İstersen öldür beni, başkasını seversen İnan yaşatmam seni, İnan yaşatmam seni, İnan yaşat.

Değerli dinleyenlerimiz, takıntılı düşünceler veya zorlantılı davranışlarla baş etmede zorlanan birinin bu türden faaliyetleri, onun günlük yaşamındaki görevlerinden alıkonmasına neden olacak düzeyde bir şiddette ortaya çıkmaya başlamışsa, takıntılı düşüncelerinin zihninde neden olduğu meşguliyeti ve oluşturduğu duygusal gerilimi sona erdirmek için zorlantılı davranışları gerçekleştirmek hem bir aciliyet, hem de bir rutin oluşturmaya başlamışsa, o zaman bunun obsesif kompulsif bozukluktan kaynaklanan bir güçlük olduğu söylenebilir.

Sevgili dostlar, hayat bazı şeyleri kafana vura vura, bazı şeyleri kalbini kıra kıra, bazılarını da göstere göstere öğretir. Tercih senin, nasıl öğrenmek istersen. Değerli dinleyenlerimiz, obsesif kompulsif bozukluğun psikolojik tedavisinde amaç, öncelikle kişiyi tedirgin eden obsesif düşüncelerin yarattığı gerginliği azaltmak, bu gerginlik ile kişinin baş etmesini sağlamak ve hatalı, gerçek dışı düşüncelerin nasıl oluştuğunu anlamasını sağlayarak, içinde bulunduğu durumların gerçekliğine uygun düşünceler üretebilmesine yardımcı olmaktır.

0: Sevgili dinleyenler, özgül fobilerde fobik uyaran çok çeşitli nesneleri veya durumları içerebilir. Fobi tipleri genellikle hayvanlara ilişkin, böcek fobisi gibi, çevredeki doğal uyaranlara ilişkin, yükseklik fobisi gibi, tıbbi işlemlere ilişkin, enjeksiyon fobisi gibi, bulunulan alana ilişkin, kapalı alan fobisi gibi, olmak üzere dört ana başlık altında toplanabilir.
1: Self FM, size özel şarkılar, bizde mutlaka vardır.

0: Değerli dinleyicilerimiz, kir ve mikrop bulaşacağına dair yersiz endişeler, hayvanlarla temas etmeye dair endişeler, yineleyici ve şiddetli hastalanma kaygıları, obsesif kompulsif bozuklukta görülen kirlenmeye ilişkin takıntılı düşüncelerdir.
1: Değerli dinleyenler, hobi amacı dışında veya manevi değeri olan eşyaların saklanması dışında, gereksiz ve önemsiz nesneleri biriktirme, saklama, düzenleme ve sınıflandırmaya yönelik davranışlar, obsesif kompulsif bozuklukta görülen biriktirmeye ilişkin zorlantılı davranışlardır.

Değerli dostlar, Grandjean mutluluk ile ilgili görüşü şöyledir. Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer ve bilirsin ki o nehir asla durmaz.

0: Değerli anne ve babalar, birçok manevi kavram gibi ahlak gelişimi de evde, aile içerisinde başlıyor. Daha sonrasında okulda öğretmenlerimiz tarafından destekleniyor. Bu sebeple öncelikle görev anne ve babaya, daha sonra da çocuğun yetişmesinde görevli olan diğer kişilere düşüyor.
1: Self FM, sizin radyonuz.

0: Sevgili dostlar, oku attıktan sonra değil yayı gererken düşünmek gerekir.
1: Sevgili anne ve babalar, ister çocuğunuzu kardeşiyle, isterseniz komşunun oğlu ile ya da sınıf arkadaşı ile kıyaslayın. Hangisiyle kıyaslarsanız kıyaslayın, bu büyük bir yanlıştır. Kıyaslama yapmak sadece mutsuzluk getirir. Hem size hem çocuğunuza. Her çocuğun gelişimi ve ihtiyaçları farklıdır. Bir çocuğun ilgisini çeken şey bir diğerinin ilgisini daha az çekebilir veya kişilik özelliklerinden kaynaklı farklılıklar olabilir. Kıyaslama yapmak size çocuğunuzla ilgili yanlış bilgiler verir ve de onunla olan ilişkinizi zedeler.

Değerli dostlar, evlilikte mutsuzluğun en büyük habercisi, evliliğe dair yüksek ve gerçekçi olmayan beklentilerdir. Değerli dostlar, hayatın boyunca üzücü olaylar yaşarsın, içlerinde seni en çok rahatsız edenler, seçim şansının olduğunu bildiklerindir.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, kaygı bozukluklarında kişi, yaşadığı kaygı ve korkuları kontrol altında tutmakta güçlük çeker. Kaygılı durumun kendisi veya olacağı beklentisi, kişinin günlük yaşantısının önemli bir bölümünde zihnini meşgul eder. Bu nedenle ailevi, akademik veya mesleki yaşantısında güçlüklerle karşılaşır. Gündelik işlevselliği sekteye uğrar. Sosyal ilişkilerinde sorunlar yaşar.
1: Değerli dostlar, Profesör Doktor Sami Zan'a göre, geleceğin ile ilgili en büyük kahin geçmişindir.

0: seni bana yapacağım.
1: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.
2: Sevgili anne ve babalar, ebeveynlik yolculuğu hem ebeveyn hem de çocuk için bir keşif sürecidir. Hem kendini tanırsın, hem karşındakini. Ahenkle dans edeceğin yolculuğu aramak için yapılan bir keşiftir.

Değerli dostlar, Tolstoy'un farkındalık ile ilgili şu sözü çok önemlidir. İnsanı bedenen ameliyat etmek için uyutmak, ruhen ameliyat etmek için ise uyandırmak gerekir.

Sevgili dostlar, çocuk sahibi olanlara küçük bir hatırlatma. Çocuklarınızı büyütürken kendinizi tüketmeyin. Sevgili anne ve babalar, her şeye müdahale etmek, çocuğun öğrenmesine izin vermemektir. Yapabileceği şeyleri, örneğin, yaşı geldiğinde kendi başına yemek yemesi gibi yapmasına izin verin.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama.

0: Değerli dinleyicilerimiz, madde ya da alkol kullanımında tolerans, hem istenilen etkiyi elde etmek için daha fazla madde kullanımını, hem de aynı miktarda alınmasına rağmen daha az etki hissetmeyi kapsamaktadır.
1: Değerli dostlar, madde ya da alkol yoksunluğu, kullanımın sona erdirilmesi ya da daha az alınması durumunda gelişen olumsuz fiziksel ve psikolojik etkilerdir. En sık rastlanan yoksunluk belirtileri arasında kas ağrıları, tikler, terleme, kusma, ishal, uykusuzluk, kramp, yüksek tansiyon, ataksi, çarpıntı, anksiyete, agresyon sayılabilir.

Kız gitmiş.

0: Radyo, Self FM'de dinlenir.
1: Değerli dostlar, Amerika'da alkol bağımlılığı ve kötüye kullanımı toplam nüfusun %17'sinden fazladır.

0: Değerli dostlar, kaygı bozukluğu, sıklığı, şiddeti ve maruz kalınan sürenin uzunluğu bakımından hoşnut olunmayan sonuçlar yaratan kaygı duygusunun belirleyici olduğu psikolojik sorunların genel adıdır. En sık karşılaşılan kaygı bozuklukları: panik bozukluk, sosyal fobi, obsesif kompülsif bozukluk, özgül fobiler, travma sonrası stres bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğudur.
1: Değerli dinleyicilerimiz, alkol kullanım bozukluklarına, diğer madde kullanım bozuklukları, şizofreni, kişilik bozuklukları, duygu durum bozuklukları ve anksiyete bozuklukları da sıklıkla eşlik edebilmektedir.

Sevgili dostlar, anne babalığın nasıl olduğunu, ne yapmamız gerektiğini bilerek doğmayız. Anne babalık becerileri zamanla gelişir. Önünüzde çocuğunuzla geçireceğiniz uzun bir serüven var. Tadını çıkarın.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Amerika'da 2009 yılında 1,5 milyon kişi alkol tedavisi görmüş olmasına rağmen, ihtiyacı olan 17 milyon kişi ise tedavi alamamıştır. Araştırmalar, alkol bağımlılığı olan kişilerin sadece %24'ünün sadece bir kez tedavi aldığını göstermektedir.
1: Radyo, Self FM'de dinlenir.

0: yakalarsam.
1: Değerli dinleyenlerimiz, alkol bağımlılığı gösteren kişilerde yoksunluk belirtileri oldukça yoğun yaşanır. Endişe, depresyon, zayıflama, uyku bozukluğu, parmak, yüz, göz kapakları, dudak ve dilde titremeler, nabız, tansiyon ve ateş yükselmesi sıklıkla görülebilir. Uzun süredir yoğun alkol kullananlarda yoksunluğa bağlı delirium tremens gelişebilir. Değerli anne ve babalar, Gilles Julien, çocuk gelişimine ilişkin şu açıklamayı yapmıştır. Çocukların dilini öğrenmek gerekir. Çünkü çocuklar heyecanla okunmaktan başka şey beklemeyen açık birer kitap gibidir. Çocuklar kendilerini güvende hissettiklerinde, takdir edildiklerini gördüklerinde, konuşarak ya da konuşmadan, büyük bir açıklıkla her şeyi ifade ederler.

0: Değerli dinleyicilerimiz, madde ya da alkol bağımlılığı, tolerans geliştirme, yoksunluk çekme, niyet edilenden daha fazla madde ya da alkol kullanma, başarısız bırakma girişimleri, madde ya da alkol nedeniyle fiziksel ve psikolojik sorunların kötüleşmesi, iş ve ilişkilerde bozukluklar ile kendini gösterir.
1: Değerli dostlar, Tolstoy kibir ile ilgili şu özel cümleyi söylemiştir. Kimse kimseyi küçümseyecek kadar büyük değildir. Küçümsediğin her şey için gün gelir, önemsediğin bir bedel ödersin.

0: Değerli dinleyenlerimiz, şizofreni genellikle erkeklerde 25 yaşına kadar olan geç ergenlik ve erken yetişkinlik döneminde ortaya çıkar. Kadınlarda ise 25 ila 35 yaş döneminde daha sık görülür.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, şizofreni belirtileri, hezeyan, yani gerçeklikle bağlantılı olmayan düşünceler, halüsinasyon, yani gerçekte olmayan obje, kişi ya da durumların varlığı, asosyallik, künt duygulanım, isteksizlik, dağınık konuşma ve dağınık davranışlar ve devinim hali, yani aşırı kontrol edilemeyen hareket ya da tam bir hareketsizlik olarak sıralanabilir.

okuldan çıkan talebeler, durakta bekleyen insanlar, kimisi elinde gazete.

FM. Değerli dinleyicilerimiz, şizofreni, düşünce, duygu ve davranışlarda oluşan bozukluklar ile tanımlanan bir ruhsal hastalıktır. Şizofrenide hastalar günlük gerçeklikten ve ilişkilerden uzaklaşarak hezeyan ve halüsinasyonlarla seyreden bir yaşam sürdürmeye başlayabilirler. Genellikle bu hastalıkta kişiler tedavi edilmedikleri sürece bir işte çalışmayı sürdürmede zorlanır, bağımsız bir şekilde yaşayamaz ve diğer insanlarla yakın ilişkiler kuramaz ya da sürdüremez.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, şizofreni hastalarında madde kötüye kullanımı ve intihar oldukça yüksektir. Şizofreni olmayanlara göre intihardan ölme riski 12 kat daha fazladır. Aynı zamanda herhangi bir nedenden dolayı ölme riskleri de oldukça yüksek seyretmektedir.
1: Değerli dostlar, anoreksiya nervoza, kalori içeren besinleri almayarak patolojik bir zayıflama isteğidir. Erken ve orta ergenlik yıllarında sıklıkla diyet yapma ya da bir yaşam stresinin ardından başlamaktadır. Yaşam boyu görülme sıklığı %1 civarındadır. Kadınlarda erkeklere göre 10 kat daha fazla görülür.

0: Sevgili dinleyenler, Jill Julian'a göre, iki farklı kişilik, söz konusu bir çocuk ve ebeveyni de olsa, birbirini anlamak için çaba göstermelidir. Burada iletişimin temeli söz konusudur. Elbette başlangıçta etkili bir iletişim kurulması için en büyük çabayı yetişkin göstermeli, çocuğu anladığına emin olmalıdır. Ama iletişim alanında hiçbir şey kolay değildir.
1: Değerli dinleyiciler, bulimia nevroza. Çok miktarda yiyeceğin aniden tüketilmesinin ardından kilo alımının engellenmesi amacıyla kusma, aç kalma, aşırı egzersiz gibi telafi edici davranışları kapsayan dönemlerden oluşur.

0: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.
1: Değerli dostlar, şizofreni önemli ölçüde genetik geçişli bir hastalıktır. Anne ve babanın şizofren olması durumunda, çocukta şizofreni görülme olasılığı %44'e kadar yükselmektedir.

Değerli dinleyenler, anoreksiya nervoza hastalığında intihar oranları oldukça yüksektir. %20'si intihara teşebbüs ederken %5'i intihar sonucu ölmektedir.

0: Değerli anne ve babalar, bir çocukla temasa geçmek için yetişkinin kendi sıkıntılarından arınması gerekir. Böylece yakınlık, sonrasında da sevgi bağı kurulur. Çocuklarla iletişim tehlikesiz yürür. Jile Julien.
1: Değerli dinleyenlerimiz, şizofreni, daha çok toplumlarda en düşük sosyoekonomik düzeydeki halkın yaşadığı kentsel alanlarda yoğun olarak görülür.

0: Self FM'i dinliyorsunuz.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, araştırmalara göre bulimya nevroza hastası olan kadınlar, yalnız olduklarında, sabah ya da öğleyin tıkınma eğilimindedir. Çok arzulanan bir yiyecekten kaçınma, ertesi sabah tıkınmayı tetiklemektedir.

0: Değerli dinleyenlerimiz, obsesif kompulsif bozukluğun temel mekanizması, gerçekçi olmayan ve huzursuzluk verici bir risk algısının, istemsiz olarak kişinin farkındalık alanına girmesiyle oluşan, güvende olunmadığına dair hisler ve sağlıklı gerçekçi olmayan, yineleyici yöntemlerle güvenliğin sağlanmasına yönelik aşırı çaba içeren davranışların rutin haline gelmesidir.
1: Değerli dinleyenlerimiz, anoreksiya nervoza hastalarının %50 ile %70 civarı zaman içinde iyileşir. İyileşme süreci genelde 6 ila 7 yıl sürmektedir. İyileşme öncesinde nüksler sık görülür. Ölüm oranı genel nüfusa göre 10 kat daha fazladır. Diğer psikolojik bozukluğa sahip olan kişilere göre ise 2 kat daha fazladır. Anoreksik kadınların ölüm oranı %3 ila %5 arasındadır. Genelde ölümler kalp yetmezliği ya da intihar sonucu oluşmaktadır.

0: Değerli dinleyenlerimiz, bulimia nevroza, depresyon, kişilik bozuklukları, kaygı bozuklukları, madde kullanım bozuklukları ve davranım bozuklukları ile birlikte sıklıkla görülür. Bulimik erkeklerin de duygu durum ve madde kullanım bozukluğu tanısı olabilir.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bulimia nevroza genellikle geç ergenlik ya da erken yetişkinlik dönemlerinde başlar. Vakaların %90'ını kadınlar oluşturur ve yaşam boyu yaygınlığı %1 ila %2 kadardır. Genelde öncesinde kiloludurlar ve diyet esnasında çıkarmalar başlar. Yetişkinlik ya da orta yaşa kadar sürebilir.

Değerli dinleyenlerimiz, duygu durum bozukluklarında çift yumurta ve tek yumurta ikizleri ile yapılan çalışmalar, kalıtımsal etkinin %37 olduğunu göstermiştir.

0: Değerli anne ve babalar, her çocuk anne ve babasının biriciğidir. Biriciğinin başına bir şey gelmesinden anne ve baba çok korkar. Ancak çocuğun biraz da hayatı tanıması ve öğrenmesi gerekir. Çocuklarınız hayatı tanırken, onlara rehberlik yapacak olanlar sizlersiniz. Çocuklarınıza etrafını keşfetmesi için biraz müsaade edin.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bipolar bozukluklarda aşırı hale gelen kendilerine güven ile tedbirsiz cinsellik yaşantısı, aşırı para harcama ve hızlı araba kullanma görülebilir. Uyku çok az, ancak enerjileri yüksektir. Kendilerine müdahale edildiğinde, aşırı öfkelenme görülebildiği gibi, aniden ortaya çıkan mani hali bir iki günden fazla sürebilir.

0: Self FM, iç dünyanızın sesi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, araştırmalar karısının duygularını anlamaya çalışan, saygı duyan, konuşmaya ihtiyaç duyduğunda buna karşılık veren, yani duygusal zekası yüksek olan erkeklerin boşanma oranının daha düşük olduğunu gösteriyor. Gottman,

0: Sevgili dinleyenlerimiz, bipolar bozuklukta yoğun ve abartılı bir duygu hali ya da sinirlilik diğer belirtilere eşlik eder. Eskiye göre alışılmadık düşünce davranış örüntüleri vardır. Yüksek sesli ve akıcı konuşmalar, esprilerde artış, dikkatlerinde hızlı değişiklikler, çok fazla ve abartılı konuşmalar ile uçuşan düşünceler görülür.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bipolar bozukluklar genelde 25 yaşından önce başlamakta, çocuk ve ergenler arasında görülme sıklığı artmaktadır. Kadın ve erkekler arasında eşit derecede görülmekle beraber, kadınlarda depresif epizodlar daha sık yaşanmaktadır.

0: Ne oldu bana bu akşam? Sanki seni ilk defa görüyor gibiyim.
1: Aynı sözler söyledin, hep boş sözler.
0: Sana nasıl anlatsam bilmiyorum ki.
1: Kolay sözler.
0: Okumaya doyamadığım bir aşk öyküsü gibisin.

0: ıslık rüzgarlar gibisin.
1: Belki tatlı, tatlı bu yalanlar.

0: kulakları yersin indiren şarkısız.
1: Belki tatlı, tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasan ben de olmam.

Ben sensiz yaşayamam. Hayatımsın, canımsın. Ben sensiz yaşayamam. Hayatımsın.

sözlerime darılma. Seni çok seviyorum, beni yanından ayırma. Seni çok seviyorum.

İstersen öldür beni, başkasını seversen İnan yaşatmam seni, İnan yaşatmam seni.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, geleceğe daha umutlu bakabilmek için geçmiş hatalarımızdan ders almalıyız. Yeni çözüm yolları üretmeliyiz. Böylece geleceğe daha olumlu ve daha umutlu bakabiliriz.
1: Sevgili anne ve babalar, anne babasından güvenli desteği alan, kendini güvende hisseden çocuklar, yeni şeyler öğrenmek ve çevresini keşfetmek için daha heveslidir.

0: Self FM, sizin radyonuz.
1: Değerli dostlar, günümüzde alkol ve madde bağımlılık sorunu giderek artmaktadır. Bağımlı bireylerin birçoğu bağımlılığı, grip gibi bir hastalık olarak gördüklerini ifade etmektedir. Yani, ilaçlarını alınca geçecek bir hastalık. Ancak öyle olmadığını sonradan fark ediyorlar. Madde kullananların çoğu isteseler, hemen bırakabileceklerini söylemelerine rağmen, gerçek çok farklıdır. Oysaki onlar, alkol ya da maddeye bağımlı olduklarında, tüm iradelerini kaybetmekte ve ciddi bir tedavi görmeleri gerekmektedir.

0: Değerli anne ve babalar, çocuklarınızın merak ve yetenekleri doğrultusunda spor, müzik ya da sanat gibi alanlarda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olun. Kendine güven, kişinin kendisini usta ve güçlü hissetmesiyle bağlantılıdır.
1: Değerli dostlar, Dostoyevski sevgiyi şöyle tanımlamıştır. Sevmek, güzel birinde aşkı aramak değil, o kişide bilmediğin bir zamanın, beklenmedik bir anında kendini bulmaktır.

0: Değerli dostlar, insanların mutlu olabilmesi için kısa süreli keyif arayışından ziyade, onlar için hayatı anlamlı kılan bir amaca yönelik olması ve bu amaca bağlanarak hayatını devam ettirmesi önemlidir. Örneğin, bir kişinin almayı arzu ettiği çantayı alabilmesi ona mutluluk verir. Ancak bu mutluluk geçicidir. Geçici mutluluk yerine hayata bağlanabileceği, anlamlı bulacağı, üretken ve verimli olacağı fiziksel veya entelektüel bir alan bulması mutluluğun uzun süreli olmasını sağlamaktadır.
1: Sevgili dinleyiciler, evlilikte önemli olan her konuyu eşiniz ile mutlaka konuşun. Onun için önemli olanları dinleyin. Böylece akrabalarla ilgili durumları, maddi sorunları, gelecek planları hakkında düşüncelerinizi ortaya açıkça koymuş olacaksınız. Eşinizi daha ilk günden ve her yönüyle tanımak, ilerleyen zamanlarda karşınıza çıkabilecek sorunlarda nasıl davranacağınızı bilmeniz açısından önemlidir.

0: FM Ru Ru Hunuza Dokunan Frekans.
1: Self FM, sizin radyonuz.

0: Değerli anne ve babalar, çocuklarınız istedikleri her şeye hemen sahip olamayacaklarını anlamalıdır. Beklemeyi ve isteklerinin ertelenebileceğini öğrenmeliler.
1: Değerli dostlar, evlilikte birbirinizin en yakın arkadaşı olun. İhtiyacı olduğunda eşinizin yanında olun. Unutmayın, aslında her biriniz bir diğeri için oradasınız. Hiçbir şey bundan daha değerli olamaz.

0: Değerli anne ve babalar, çocuklara hayatı kendi sosyal çevresinin dışında da tanıtmak gerekir. Vapura, otobüse binin, daha önce gitmediği semtlere götürün. Farklı insanlarla tanıştırın. Ona sunduğunuz imkanların dışına çıkarın ki farklı şeyler tanısın, mücadele etsin, çabalamayı, yılmamayı öğrensin.
1: Değerli dinleyenlerimiz, sanıldığının aksine cinsel işlev bozuklukları toplumlarda sık yaşanan sorunlardan biridir. Amerika'da 20 binden fazla kadın ve erkek üzerinde yapılan çalışmada, son 12 ayda çeşitli cinsel işlev bozuklukları araştırılmıştır. Genel olarak bu bozukluklar, kadınlarda %43, erkeklerde ise %31 olarak görülmüştür.

0: Değerli anne ve babalar, mutluluk da, üzüntü de yaşamın birer parçasıdır. Her zaman mutlu olamayız, her zaman üzgün olamayız. Çocuklarımıza gerçekçi bir hayat yaşayabilmeleri için, yaşamın her iki parçasını da öğretmemiz gerekir.
1: Sevgili dinleyiciler, evlilikte birbirinizin önem verdiği detaylar, hassasiyetler ve sınırlar ile ilgili özellikleri öğrenin ve ona göre davranmaya çalışın.

Değerli anne ve babalar, iş yapmak her çocuk için yararlıdır. Odasını ya da çantasını onun için toplamamalı ve asla çantasını taşımamalısınız.

Değerli anne ve babalar, anne ve baba çocuğun her istediğini yerine getirirse, çocuk her istediğinin başkaları tarafından da yerine getirebileceğini düşünür. Bu da çocuklukta ve gelecekte yetişkinlik döneminde uyum sorunlarına yol açar. Yaşına uygun sorumluluklar verilmelidir.

0: Sevgili dostlar, aile terapisinin yeni evlenen ya da boşanma sürecindeki çiftlerde, kronik hastalık durumundaki ailelerin uyum veya geçiş dönemlerinde alınması faydalı olmaktadır.
1: Değerli anne ve babalar, çocuklarımızın arkadaşları değil, ebeveynleriyiz. Çocuklarımızın birçok arkadaşı olacaktır. Ancak ona rehberlik edecek, yol gösterecek ebeveyni yalnızca sizlersiniz.

0: Sevgili anne ve babalar, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların bir kısmına kaygı bozukluğu ya da depresyon eşlik edebilir. Eşlik eden depresyon ya da kaygı bozukluğu erken tanınır ve tedavi edilirse, çocuğun klinik belirtilerinde belirgin iyileşmeler gözlenir.
1: Değerli dinleyenlerimiz, depresyon tedaviye iyi cevap veren ve tedavi edilebilen bir hastalıktır. Modern tedavi seçeneklerinin birçoğu depresyon tedavisi için kullanılmaktadır. Depresyon tedavisinden sonra kusur ve aksaklık kalmamakta, kişilikteki değişiklikler geri gelmektedir. Farklılaşmış olan kişi yine eski haline dönmektedir.

Sevgili anne ve babalar, okul öncesi çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı koymak zordur. Çünkü bu yaşlar çocukların genelde hareketli oldukları ve özdenetimlerinin yetersiz olduğu yıllardır.

Değerli dostlar, evliliğinizde bir sorun olduğunda uzmanlara danışma fikri sizi korkutmasın. Evlilik danışmanları eşinizle aranızdaki olası problemlerde iletişim kurmanızı kolaylaştıracaktır.

Kıymetli dinleyicilerimiz, evliliğinizde bağlılık hissiyle aşk arasında nasıl bir fark olduğunu bilmelisiniz. Aşk nasıl hissettiğinizle ilgilidir. Bağlılık ise sevdikleriniz için neler yapabileceğinizle ilgilidir. Self FM, iç dünyanızın sesi.

Sevgili anne ve babalar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda bu soruna sıklıkla çeşitli nöropsikolojik bozukluklar da eşlik edebilmektedir. Bu çocuk ve ergenlerin %10 ila %50'sinde özgül öğrenme güçlüğü de bulunmaktadır. Kaygı bozuklukları, karamsarlık, öfke patlamaları, takıntılar ve tikler de bu hastalığa eşlik eden diğer sorunlar arasında yer alır.

Değerli anne ve babalar, çocuklar her an, her saniye anne ve babasıyla olamayacağını bilmelidir. Yalnız zaman geçirmeleri, kendi kendilerine oyun oynayabilmeleri gerekmektedir. Bu durum, ruhsal gelişimlerini sağlıklı etkiler.

0: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.
1: Değerli anne ve babalar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu disiplin sorunlarından ayırt etmek gerekiyor. Örneğin, sorun sadece evde yaşanıyorsa, okulda hiçbir problem gözlenmiyorsa, dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı yerine disiplin sorunları gündeme gelmektedir.

Değerli dostlar, Necip Fazıl Kısakürek insan ilişkileriyle ilgili olarak şunu söylemiştir. Yanında olduğum zaman değerimi bilmezsen, değerimi bildiğin gün beni yanında bulamazsın.

0: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.
1: Değerli dostlar, travma, hayatın günlük akışı içinde, hiç beklenmeyen bir anda, insanın dayanma gücünü zorlayan ya da aşan bir durum olarak tanımlanabilir. Travmaların oluşmasında, kişinin olayı kendi yaşamına veya başka birinin yaşamına tehdit olarak algılaması çok önemlidir. Olay ne kadar doğrudan tehdit oluşturuyorsa, etkisi o derece büyük olur.

Değerli dinleyicilerimiz, olumsuz düşüncelerle sürekli dolu bir zihin, gelecek için yoğun kaygılar, geçmişte yapılan işler için pişmanlıklar, kafanızın sürekli dolu olması sonucu dikkatini verememe, unutkanlık, dalgınlık sorunları, birçok alanı aşırı denetleme çabası, bazı alanlarda mükemmeliyetçilik, ayrıntıcılık, çabuk sinirlenme, tahammülsüzlük, küçük aksiliklere tahammül edememe sorunlarınız varsa, psikoterapi almanızda yarar vardır.

kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali Bey.

0: Self FM, size özel şarkılar, bizde mutlaka vardır.
1: Değerli dostlar, panik atak, aniden başlayan ve hızla şiddetlenen, çoğu zaman şiddetli bir tehlike hissi veya sonunun geldiği düşüncesinin eşlik ettiği belli bir başlangıcı ve sonu olan yoğun bir korku veya sıkıntı nöbetidir.

Değerli dinleyicilerimiz, agorafobi, bir panik atağın ya da panik benzeri belirtilerin ortaya çıkması durumunda, yardım sağlamanın zor olduğu ya da kaçma ve kaçınmanın güç olabileceği yerlerde ya da durumlarda bulunmaktan kaygı duyma ve kaçınma halidir.

0: Self FM, sizin radyonuz.
1: Değerli dinleyicilerimiz, ruh sağlığı profesyonellerinin hasta ile empati kurması ve yargılamadan dinlemesi büyük önem taşır. Utandıran ya da mahrem konuları rahatlıkla konuşabilecek bir ortam hazırlamak, görüşmenin önemli bir parçasıdır.

Değerli anne ve babalar, çocuklar farklı şekillerde kendilerini ifade edebilirler. Konuşmaya ilk başladıkları zamanlarda kelimeleri gerçek anlamlarıyla kullanamayabilir veya ihtiyaçlarına yönelik cümle kuramayabilirler. İhtiyaçlarını farklı şekillerde sözel olmayan bir şekilde ifade edebilirler.

0: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, depresyon geçiren bir kişi, şu belirtilerden birçoğunu yaşar. Üzüntü ve çökkünlük hali, günlük aktivitelere olan ilginin kaybedilmesi, kendini suçlama, duygulanım bozukluğu, içsel huzursuzluk, iştahsızlık ve kilo kaybı ya da artan iştah, uykuya dalma veya uyku sürdürme problemleri ya da aşırı uyku hali, bedensel şikayetler, intihar düşünceleri,

Sevgili dinleyenlerimiz, tam olarak tedavi edilmemiş depresif hastalarda depresyon tablosu, bir müddet sonra tekrar ortaya çıkabilmektedir. İki depresif safha arasında 10 yıllar olabileceği gibi, nadir durumlarda birkaç haftada bulunabilmektedir. Ortalama olarak, tekrarlayan depresyon tablosu olan hastalarda depresif safhalar arasında 5 yıl bulunduğu ortaya konulmuştur. İstatistiki olarak ağır depresyon geçirmiş kişilerin %50 ila %60'ının ikinci bir depresyon geçirme olasılığı vardır.

0: Self FM, iç dünyanızın sesi.
1: Değerli anne ve babalar, kardeşler arası sevgi bağlarının kurulmasında saygı çok önemlidir. Çocuklarınıza başkalarının haklarına saygılı olmaları gerektiğini anlatın.

Sevgili dinleyicilerimiz, depresyonun iki önemli tedavi şekli vardır. Bunlar, ilaç tedavisi ve psikoterapidir. Her iki tedavi şeklinde de son yıllarda büyük ilerlemeler sağlanmıştır. Hastanın depresyon hikayesine, şekline ve ağırlık derecesine göre günümüzde bu iki tedavi şeklinin kombinasyonu en ideal yol olarak uygulanmaktadır.

0: Self FM'i dinliyorsunuz.
1: Değerli dinleyenlerimiz, depresyon birden fazla tekrarlamaya başladıkça, depresyona neden olabilecek faktörler ve olaylar daha az görünür olmaktadır. Sinir sistemi araştırmalarından ortaya çıkan sonuçlara göre, daha fazla sayıda depresif tablo yaşanması, bu tabloların ortaya çıkışında sinir sisteminin her defasında daha az uyarıcıya gereksinim duymasını gerektirmektedir. Yani sinir sistemi depresif uyarıcılara karşı tolerasyon geliştirerek daha hassas hale gelmekte ve tepkiyi daha kolay bir şekilde vermektedir. Aşırı bazı durumlarda ise neredeyse depresyona neden olabilecek herhangi bir neden görülememektedir.

Değerli dinleyicilerimiz, depresyon endüstrileşmiş ülkelerde en sık görülen mental hastalıkların arasındadır. Örneğin Almanya'da her 100 kişiden 13'ü, hayatında en az bir defa, tedavi edilmesi zorunlu ağır bir depresyon yaşamaktadır. Kadınlar depresyonu erkeklere göre en az 2 kat daha fazla yaşamaktadır. Farklı araştırma sonuçlarına göre depresyonun yaşam boyu oluşma olasılığı kadınlarda %10 ila %25, erkeklerde ise %5 ila %10 arasında değişmektedir.

0: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.
1: Değerli dinleyicilerimiz, agorafobi bir panik atağın ya da panik benzeri belirtilerin ortaya çıkması durumunda yardım sağlamanın zor olduğu ya da kaçma ve kaçınmanın güç olabileceği yerlerde ya da durumlarda bulunmaktan kaygı duyma ve kaçınma halidir.

Değerli dinleyicilerimiz, trikotillomani, kişinin belirgin bir biçimde saç kaybı ile sonuçlanacak kadar yineleyen bir biçimde, kendi saçını yolması ile tanımlanan bir dürtü kontrol bozukluğudur. Kişi, saç yolma öncesinde giderek artan bir gerginlik duyar ve sonuçta saç yolma eylemi ile doyum bulur ya da rahatlama sağlar.

0: Radyo, Self FM'de dinlenir.
1: Sevgili dostlar, panik atak hastalığı olan kişiler, bedensel belirtilerden tedirgin oldukları için beden duyumlarını sürekli gözden geçirmeye başlarlar. Tetiktedirler, kendilerini dinlerler, bütün dikkatlerini bedensel duyumlarına odaklaştırırlar. Dikkatleri bedenlerine yoğunlaştırdıkları için pek çok insanın fark edemeyeceği belirtiler bile onların dikkatini çekmeye başlar. Böylece gerçek bir fizyolojik rahatsızlıkları olduğuna iyice inanırlar.

Sevgili anne ve babalar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde ev ortamında uyaranların en az olduğu bir çalışma alanı seçilmesi gerekmektedir. Düzenli bir çalışma masası, diğer odalardan gelebilecek dikkati dağıtan konuşma ya da televizyon sesinin ulaşamayacağı bir çalışma odası uygun olacaktır.

Sevgili dinleyenlerimiz, Albert Einstein'a göre, dünya, kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir. So

0: Değerli anne ve babalar, tiklerin tedavisinde aile, öğretmen ve tedavi ekibinin işbirliği içinde olması önemlidir. Anne, baba ve öğretmen çocuğa destek olmalı. Çocuğun tiklerinin istemli olmadığının kabullenilmesi gerekmektedir. Çocuğa sevildiğini hissettirerek, olumlu benlik algısı ve kendine güven duygusunun geliştirilmesi sağlanmalıdır. Tedavide, çocuğun benlik saygısının arttırılması, aile içi ilişkilerin iyileştirilmesi, stresin azaltılması önemlidir. Tikler kronikleşmişse, psikiyatri uzmanı tarafından önerilen ilaç tedavisi de kullanılmalıdır.
1: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

Değerli dinleyenlerimiz, pek çok uyaran panik atağı tetikleyebilir. Bu uyaranlar dışarıdan da gelebilir. Daha önce nöbet geçirilmiş bir mekanın görüntüsü bile atak başlatabilir. Ancak genellikle atağı başlatan içsel uyaranlar, yani düşünceler, imgeler ve bedensel duyumlardır. Bu uyaranlar kendimize bir tehdit olarak algılanırsa, ortada gerçek bir tehdit ya da tehlike varmışçasına bedensel tepkiler giderek artış gösterir. Böylece kişi, kötü bir şey olacakmış korkusu ile panik atağı geçirmeye başlar.

0: Değerli anne ve babalar, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü olan çocuklara ödevlerin yazılı olarak verilmesi önemlidir. Bu çocukların bir ödev defterinin olması gerekmekte ve her gün çocuğun okulda ödevini yazdıktan sonra öğretmen tarafından kontrol edilmesi, ödevlerin düzenli yapılması açısından gereklidir.
1: Self FM, size özel şarkılar, bizde mutlaka vardır.

Değerli dinleyenlerimiz, depersonalizasyon, yani kendine yabancılaşma yaşayan kişiler, gerçek olmamasına rağmen, kol ve bacaklarının boyutlarının değiştiği, seslerini tanıyamadıkları ve kendilerine yabancılaştıklarını hissederler. Bedenlerinin dışındaymış gibi, kendilerini uzaktan izliyormuş gibi bir duygu oluşur. Bazen kendilerini mekanik ve diğerlerini de robot gibi algılayabilirler.

0: Değerli dostlar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenler, sınıf içinde ya da ödev yaparken daha çok çevreden gelen uyaranlarla dikkat sorunu yaşamaktadırlar. Bu sebeple sınıf ortamında diğer arkadaşlarının en küçük hareketi ya da konuşması ile dikkatleri dağılacağından, ön sırada oturmaları, sınıf düzeyine göre başarılı ve daha sakin bir sıra arkadaşı seçilmesi, afiş ya da pencere yanı gibi dikkati dağıtacak uyaranlardan uzakta oturmaları işe yaramaktadır.
1: Self FM, iç dünyanızın sesi.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, travmaya maruz kalan kadınlar erkeklere göre 2 kat daha fazla travma sonrası stres bozukluğu geliştirme olasılığına sahiptir.
1: Self FM, ruhunuza dokun.

0: kopmadan.
1: Değerli dostlar, panik atak esnasında çarpıntı, huzursuzluk, gerginlik gibi normal kaygı belirtileri yanlış yorumlanmaktadır. İnsanlar bu bedensel duyumlarını felaket senaryolarına dönüştürerek panik nöbetleri geçirirler.
2: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

Değerli dostlar, Joyce Meyer sabır ile ilgili şu görüşü paylaşmıştır. Unutma, sabır sadece bekleme becerisi değildir. Beklerken doğru davranış sergileme yeteneğidir.

düşünüyorsa bir takım kazanacak. İhtiyaçtan dolayı kazanacak.

0: Değerli dostlar, Helen Keller'e göre bir insanın karakteri zor zamanlarda ortaya çıkar.
1: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.

0: Değerli dinleyicilerimiz, travmanın kaynağı etkinlik derecesinin belirlenmesinde de önemlidir. İnsanların yol açtığı travmalar, doğal afetlere göre daha fazla travmaya yol açmaktadır. Tecavüz ve terör gibi insan kaynaklı travmalar, insanların güvenli dünya algısını bozduğu için algıladıkları tehdidin daha fazla gelişmesine yol açabilir.
1: Self FM, ruhunuza dokun.

0: Değerli dinleyenlerimiz, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda, sportif faaliyetler, dinamik aktiviteler ve imkanlarınıza göre sık etkinlikler önerilmektedir. Çocuğun yoğun enerjisini rahatlatacak aktiviteler bulmak önemlidir.
1: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.

0: Değerli dostlar, Erich Fromm'un yaşam ile ilgili güzel bir ifadesi de şöyledir. Hayatın en büyük trajedisi ölmek değil, hiç yaşamamış olmaktır.
1: Self-FM.

0: bıraktılar beni tek.
1: Değerli dostlar, Bob Marley aşkla ilgili şöyle söyler. Gördüğünü herkes sever, sen onda görmediğini bulacaksın. Eğer gerçek aşk istiyorsan, tene değil, kalpe dokunacaksın.
2: Radyo, Self FM'de dinlenir.

Değerli dinleyicilerimiz, çoğu intihar düşüncesinde olanlar, ikilem içinde ve yaşam problemlerini çözme konusunda zorlanmaktadır. İntihar girişiminde bulunup ölmeyenlerin %80'i hayatta kaldıkları için mutlulardır. Sıklıkla da intihar düşüncesinden 2 gün sonra daha normal duygulara geçiş yapmaktadırlar.

0: Değerli dinleyiciler, panik atak sırasında vücutta hissedilen bedensel duyumlar gerçekten yaşanmaktadır. Kaygı durumlarında bedenimizin gösterdiği olağan tepkileri, kötü bir olay şeklinde yorumlayan ve felaketi çağrıştıran sözleri tekrar eden kişiler panik nöbetleri geçirmektedir.
1: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

Değerli dostlar, panik nöbetler sırasında kişiyi rahatsız edecek derecede yoğun fiziksel duyumlar ortaya çıkar. Bu duyumlar tıpkı gerçek bir bedensel hastalığın belirtilerine benzer. Kişiden kişiye değişen bu duyumlarda nefesin tıkanıyor gibi olması, çarpıntı, göğüs ağrısı, ateş basması ya da ürperme, el ve ayakların uyuşması, titremesi, baş dönmesi ve baygınlık hissi yaşanabilir. Bu yoğun ve sıkıntı veren duyumlar sırasında kişi gerçek bir tehlike karşısında olduğunu düşünür ve bunları fiziksel ya da ruhsal bir felaketin habercisi olarak yorumlayabilir.

0: Değerli anne ve babalar, çocuklardaki tikler, çocuğunuzun alay konusu olmasına veya dışlanmasına neden olabilir. Bu durum, çocuğun özgüvenini olumsuz yönde etkiler, çocuk üzerinde bir stres oluşturur. Alay edilme veya dışlanma durumuna maruz kalan çocuğun, tiklerinin sıklığı ve şiddeti artabilir. Bu durumda, çocuğun sosyalleşmesini, arkadaş edinmesini, sosyal uyumunu olumsuz etkiler. Çocuğun sosyalleşmesi, olumlu sosyal ilişkiler içerisine girmesi konusunda destek olunması önemlidir.
1: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.

Değerli dinleyenlerimiz, panik bozukluğun bilişsel ve davranışçı terapisinde bedensel belirtilerin yanı sıra düşünce, duygu ve davranışlar üzerinde çalışılmaktadır. Bedensel belirtilerin başlangıçta kontrol altına alınabilmesi amacıyla gevşeme egzersizlerinin hastaya öğretilmesi çok yararlı olmaktadır. Panik atakları tetiklediği görülen düşünce ve duygulara yönelerek bunların üzerinde çalışılması gerekir.

0: Sevgili anne ve babalar, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü olan çocuklara çok fazla bilgi yüklenmeye çalışıldığında kafaları karışır. Ödevlerin gereğinden fazla olması, bu çocukların bilgileri karıştırması anlamına gelebilir. Bilgilerin uçup gitmemesi için tekrar yapılması önemlidir.
1: Radyo, Self FM'de dinlenir.

Değerli dinleyicilerimiz, anoreksiya nervoza, çoğu zaman tehlikeli kilo kaybına neden olan ciddi bir yeme bozukluğudur. Anoreksiya, özellikle ergenlik dönemi ve ilk yetişkinlik döneminde, daha çok kadınlar

0: Sevgili dinleyicilerimiz, derealizasyon yani gerçeğe yabancılaşma, dünyanın gerçek olmadığına dair bir his olarak tanımlanır. Sıklıkla majör depresyon ile birlikte görülür.
1: Self FM, size özel şarkılar, bizde mutlaka vardır.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, travma sonrası stres bozukluğu tanısına başka tanılar da sıklıkla eşlik edebilmektedir. En yaygın eş tanılar, kaygı bozuklukları, majör depresif bozukluk, madde kullanımı ve davranım bozukluğudur.
1: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.

Değerli dinleyicilerimiz, travma sonrası stres bozukluğu, tedavi edilmediğinde belirtiler kronikleşebilir. İntihar düşünceleri ve kendine zarar verme davranışları artmaktadır.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, anoreksiya nervoza hastalığının nedenleri için basit cevaplar yoktur. Anoreksiya, birçok sosyal, duygusal ve biyolojik etkenin bir arada oluşundan ortaya çıkan karmaşık bir durumdur. Toplumun zayıf olmayı idealleştirme eğilimi güçlü bir rol oynamasına karşın, aile ortamınız, duygusal zorluklar, düşük benlik saygısı ve geçmişte yaşayabileceğiniz travmatik yaşantılar gibi başka pek çok etken hastalığın ortaya çıkışını ve tedavi etkinliğini belirlemektedir.
1: Self FM, sizin radyonuz.

Değerli dinleyicilerimiz, ruh sağlığı profesyonellerinin danışanlar ile empati kurması ve yargılamadan dinlemesi büyük önem taşır. Utandıran ya da mahrem konuları rahatlıkla konuşabilecek bir ortam hazırlamak, görüşmenin önemli bir parçasıdır.

0: Kıymetli dinleyenlerimiz, disosyatif amnezi, evlilik sorunları, kişisel reddedilme, finansal ve mesleki zorluklar, savaş görevi, doğal afetler gibi yoğun stresli yaşantılar sonucunda da oluşabilir. Ancak amnezi, travmanın hemen ardından görülmeyebilir. Amerika'da yaygınlığı %1,8 olarak görülmektedir.
1: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.

0: Sevgili dinleyenler, dünyada insanların %9'unun yaşamlarında intiharı düşündüğü, en az %2,5'inin de intihar girişiminde bulunduğu rapor edilmiştir.
1: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.

0: yaşadım.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bazı insanların değişmesini beklemeyin. Yılan sadece derisini değiştirir, huyunu asla.

0: Değerli dinleyenlerimiz, disosyatif füg, kişinin bilinçli olmadan bulunduğu ortamı terk ederek kendini başka bir yerde bulmasıdır. Kişi sadece bellek kaybı yaşamaz, ayrıca aniden evini ya da işini terk ederek kendini hiç bilmediği bir yerde bulabilir. Bu esnada olan anılarla ilgili hiçbir şey hatırlamaz. Bazıları dağınık bir şekilde uzaklaşırken, bazıları ise yeni bir isim, ev, iş, hatta yeni bir kişilik yapısı edinebilir. Sıklıkla seyahat eder, sosyal ilişki kurmaktan kaçınırlar. İyileşme zaman alsa da gerçekleşir. Kişi tedavi sonrası füg dışındaki yaşam detaylarını hatırlar.
1: Radyo, Self FM'de dinlenir.

Değerli dinleyiciler, panik atak hastalığına doğru tanı koyabilmek için ayrıntılı fiziki ve ruhsal muayene yapılmalı, nörolojik, endokrinolojik, kalp ve solunum sistemi hastalıkları araştırılmalıdır. Panik ataklara fiziksel hastalıklar yol açabildiği gibi, fiziksel bir hastalığın ortaya çıkması panik atak olmadığını da göstermez. Bazı fiziksel hastalıklara panik ataklar da eşlik ediyor olabilir. Bu durumda yine panik atakları önlemeye yönelik tedavi başlanmalıdır.

0: Değerli dostlar, Charles Bukowski, ilişkilerle ilgili şu görüşü öne sürer. İnsanların en büyük hatalarından biri de doğru zamanı yanlış kişilerle doldurmasıdır.
1: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

Değerli dostlar, panik bozukluğunun en uygun tedavisi, antidepresan ilaç kullanımının yanında bilişsel ve davranışçı psikoterapi uygulanmasıdır. Self-FM Rules.

0: Sevgili dinleyiciler, panik atağını tetikleyen bazı yiyecek ve içeceklerden uzak durulması, uyku ve yeme alışkanlıklarının düzenlenmesi, atakları önlemeye yardımcıdır. Kafeinli gıdalar ile abartılı basit şeker içeren tatlılarda panik atağı tetikleyebilmektedir.
1: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.

Değerli dostlar, Bill Cosby başarıya ulaşma konusunda şu sözü paylaşmıştır. Başarının sırrını bilmiyorum ama başarısızlığın yolu herkesi memnun etmeye çalışmaktan geçer. Sen

0: Değerli dinleyenlerimiz, panik atak belirtileri genellikle 10 dakika gibi bir sürede yoğunlaşarak doruk noktada sıkıntı verir, sonra da genellikle yavaş yavaş azalır.
1: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.

Değerli dinleyenler, Konfüçyüs zaferi şöyle tanımlamıştır. Hayatta en büyük zafer hiç düşmemek değil, her düştüğünde yeniden ayağa kalkabilmektir.

0: Sevgili anne ve babalar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite aynı şiddette yaşanmayabilir. Bazı çocuklarda dikkat eksikliği belirtileri yoğun olabilirken, diğerlerinde sadece hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileri de ön planda olabilir.
1: Self FM, sizin radyonuz.

Panik atağı geçirmiş kişilerin en büyük korkusu aynı şeyi tekrar yaşamaktır. Bu nedenle panik oluşturan durumdan uzak durmaya çalışırlar ki, bu durum bazen fobileri ortaya çıkarabilir. Bunların içinde en önemlisi agorafobidir. Kişiler dışarıya çıktığında panik yaşayacağı korkusuyla evde kalmayı tercih eder ve bir süre sonra hiç sokağa çıkamaz hale gelebilir. Bu durumda yaşam kalitesi düşer, sosyal aktiviteler ve hobiler için harcanan zaman azalır ve en kötüsü kişi kendisini hasta ve diğer kişilere bağımlı hissetmeye başlar. Yalnız başına evde duramaz veya sokağa çıkamaz ya da işine gidemez duruma gelebilir.

0: Sevgili dinleyenler, Mevlana'ya göre seni iki şey anlatır. Hiçbir şeyin yokken gösterdiğin sabır ve her şeyin varken gösterdiğin tavır.
1: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.

Değerli anne ve babalar, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda, kıpır kıpır olma hali, yerinde duramama, bir yerlere tırmanma, hareketlilik, sakin kalamama ve uzun süreli oyun oynayamama, tutturmalar ve huzursuzluklarla ile dikkat çekme, yaşıtlarıyla ile ilişki sorunları yaşama gibi davranışlar gözlenir. Bu davranışlar, öğretmen ve ailelerin sürekli yakındığı durumlardır.

0: Değerli dostlar, Robin Sharma'ya göre. Bir insanın yaşayıp yaşamadığını anlamak istersen, nabzına değil onuruna bak, duruyorsa yaşıyordur.
1: Self FM, size özel şarkılar, bizde mutlaka vardır.

Sevgili dostlar, Thomas Edison başarısızlığı şöyle açıklamıştır. Başarısızlık daha akıllıca bir başka yolla yeniden denemeye başlamaktır.

0: Sevgili dostlar, bizden farklı olan kişileri toplum damgalama eğilimindedir. Damgalama, ruhsal bozukluğa sahip olan insanlar gibi farklı olduğu düşünülen insanlara karşı geliştirilen yıkıcı düşünce ve tutumlardır.
1: Radyo, Self FM'de dinle.

Değerli dinleyenlerimiz, kadınların intihar girişiminde bulunma girişimleri çok daha fazla olmasına rağmen, erkeklerin intihar sonucu ölme oranı, kadınlara göre 4 kat daha fazladır.

hasretten gözlerim karardı sana hasretten. Saklama gel artık kendini benden.

kader utansın. Ömrümün defteri böyle kapansın.

0: Senin hasret sarhoşuyum, dolaşır dilim. Gittiğim yolların kenar köşenin, attığım her adımın birisi senin. Yediğim her lokmanın yarısı senin. Al iki gözümün birisi senin. Al iki gözümün birisi senin.
1: Sevgili dostlar, Eflatun'a göre boş bir kafa şeytanın çalışma odasıdır.
2: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.

Değerli dinleyicilerimiz, dürtü kontrol bozukluğu, madde kullanımı ve borderline kişilik bozukluğu hastalıklarında intihar riski belirgin şekilde yüksektir. Panik bozukluk ve yeme bozukluğu gibi psikolojik hastalıklarda bile intihar riski artmaktadır.

Değerli dinleyiciler, aslında çarpıntı, huzursuzluk, gerginlik gibi normal kaygı belirtileri panik atak sürecinde yanlış yorumlanmaktadır. İnsanlar bu bedensel duyumlarını felaket senaryolarına dönüştürecek biçimde yorumlama eğilimi gösterdiklerinde panik nöbetleri geçirirler.

0: Değerli dostlar, trikotillomani hastalığının ortalama başlangıç yaşı 17'dir. Ancak okul öncesi dönemde bile başlayabilmektedir. Kızlarda erkeklere göre 4 kat daha fazla görülmektedir.
1: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.

0: Değerli dostlar, panik atak bir kaygı nöbetidir. Dilimize yer eden heyecanlanma haline, ben çok panik atağım gibi söylenmelerinin tersine ciddi bir durumdur. Panik atak, hızla başlayan bedensel belirtilerin giderek arttığı ve boğucu bir korku oluşturduğu, ardından bu durumdan kaçma ve yardım arama davranışlarıyla kendini gösteren psikolojik bir hastalıktır.
1: Self-FM, ruhunuza dokunan frekans.

0: Victor Hugo, insanlara güven duygusunun önemini şu sözüyle anlatır: "Beni mahveden şey, bana yalan söylemiş olman değil, sana bir daha inanmayacak olmamdır."
1: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.

değerli anne ve babalar, güven dolu biri misiniz, kaygı dolu biri mi? Bunu bilmekte fayda var. Çünkü kaygı ortamında çocuk sağlıklı gelişemez. Kaygılı anne ve baba, kaygılı çocuk yetiştirir. Sağlıklı gelişim için güven gereklidir.

0: Sevgili anne ve babalar, su, çamur, toprak, kum gibi oyunlar çocukları ruhsal yönden rahatlatır. Stres, gerginlik, katılık günümüz insanlarının ciddi kişilik sorunlarıdır. Bunun en büyük nedenlerinden biri çocuklar için katı ve acımasız ortamlar sunan şehir hayatıdır.
1: Radyo, Self FM'de dinlenir.

0: Değerli dostlar, bu dünyada küçük şeyler yoktur, bakmasını bilen göz için her şeyin bir anlamı vardır.
1: Self-FM ruhunuza dokunan frekans.
2: Şişelere vurdum, hazır ola durdum. Hadi.

0: Değerli anne ve babalar, yaşam deneyimi önemli ölçüde yaptığımız hatalardan elde ettiğimiz deneyimlerden oluşur. Çocuklarımızın hatalarından ders çıkarmalarına yardımcı olun. Onları aşağılayarak ya da azarlayarak değil, kendinizi onların yerine koyarak onlarla konuşun.
1: Self FM'i dinliyorsunuz.

Sevgili anne ve babalar, çocuklar onlara yakıştırdığımız etiketlerle yaşarlar, onlara lakap takarken ya da aile arasında isim yakıştırırken çok dikkatli olmalısınız. Çocuklarınız da uzun yıllar kendilerini kötü hissedecek bir travmaya yol açabilirsiniz.

0: Değerli dostlar, bireysel psikoterapide danışan, terapistin kendisiyle birebir ilgilendiği seanslara girer. Bu, danışan ve terapistin birlikte çözebileceği problemler için başvurulan temel yöntemlerden biridir. Danışanın problem veya problemlerini bireysel çerçevede ortaya koyması, terapistiyle bunu birebir ele almayı tercih etmesi ve ortaya konan problemlerin buna el vermesi durumunda uygulanır.
1: Self FM, iç dünyanızın sesi.

Sevgili anne ve babalar, bir bebek yaklaşık 6 aylık olduğunda tanıdık tanımadık ayrımını tam olarak yapmaya başlar. Bu ayrımı yapmasıyla da yabancı kaygısı adı verilen bir kaygıyı yaşamasına neden olur. Buna paralel olarak da ayrılık kaygısı yaşamaya başlayabilirler.

Sevgili anne ve babalar, çocuklarınıza başına gelenler için başkalarını suçlamamayı erken yaştan itibaren aşılayın. Onun savaşması gereken durumlarda, onun için savaşmayın ama savaşmadan anlaşabilme ve sorunları aşma yolları olduğunu anlatmaya çalışın.

0: Değerli anne ve babalar, çocuklarınıza ne yapacakları, ne giyecekleri ve nasıl yiyecekleri konusunda emir vermekten ziyade seçenekler önerin. Onun yerine karar verirseniz, karar vermeyi öğrenmesini bekleyemezsiniz.
1: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.

Değerli dostlar, çift ve evlilik terapisinin temel amacı, birlikte oluşturulan hedefler çerçevesinde yine birlikte çözümler geliştirmektir.

7,5 milyonluk bir takımı kalmayacak. İhtiyaçtan dolayı.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, çift ve evlilik terapisinde çiftlerin birbirlerini daha iyi anlaması hedeflenir. Bu sebeple çiftlerin birbirlerine verdikleri tepkiler ele alınır. İlişkilerde oluşan sorunların bir kısmı, kişinin karşı tarafı suçlayarak kendi eksiklerini görmeye açık olmamasından kaynaklanabilir. Çift terapisinde, terapistin görevi bu unsurları adil ve açık bir şekilde çifte sunması ve göstermesidir.
1: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.

Değerli anne ve babalar, çocuklar toplumsal değerleri, kültür ve normları anne babalarını izleyerek ve onları taklit ederek öğrenirler, onlara örnek olmaya çalışmalısınız.

0: Sevgili anne ve babalar, okul başarısı kadar gençlerin istek, eğilim, duygu, fikir ve mutlulukları ile de ilgili olmalıyız. Aynı zamanda akademik başarının yanında yaşam başarıları için gerekli olan iletişim, çatışma yönetimi, girişimcilik, sorumluluk alabilme gibi becerinin de gelişmesi için çaba harcamalıyız.
1: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.

Sevgili anne ve babalar, eğer siz çocuklarınızı zamanında ve yeterince dinlemezseniz, büyüdükçe onları dinleyen birileri olacaktır. Ancak bu birileri sizin istemediğiniz özellikteki kişiler olabilir.

0: Sevgili anne ve babalar, her gün çocuğunuza özel bir zaman ayırın. 15-20 dakika yalnızca onların sizinle birlikte yapmak istedikleri bir şey yapın. Bu hem onları daha iyi tanımanıza hem de ilişkinizin güçlenmesine neden olacaktır.
1: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

Sevgili anne ve babalar, anne ve babalar çocuk yetiştirirken birlikte hareket etmeye, konuşmaya ve ortak yaşama ihtiyaç duyarlar. Çocuklar anne baba otoritesini ikiye böldükleri zaman kendilerine zararlı olacak bir güce sahip olurlar. Çocuğunuza verebileceğiniz en güzel hediye eşinizi sevmektir.

0: Sevgili anne ve babalar, en çok sevgi ve ilgi, en çok şefkat 0 ila 3 yaş arasında verilmelidir. Yine en az gerginlik ve en az korku da bu dönemde yaşanmalıdır.
1: Radyo, Self FM'de dinlenir.

Sevgili anne ve babalar, anne babanız birbirleriyle tartıştıklarında üzülür müydünüz? Sık tartışma ve sorunların yaşandığı ailelerde çocuklar kendisini güvensiz ve tehdit altında hisseder ve bu durum çocuklarda kendine güven gelişimini olumsuz etkiler.

0: Değerli anne ve babalar, çocuğunuzun iyi davranışlarını kötü davranışlarına oranla 10 kez daha fazla görün. Böylece onların kendilerini aşağı gören bir yetişkin yerine iyi yanları ile gurur duyan bir yetişkin olmalarını sağlarsınız.
1: Self FM, iç dünyanızın sesi.

Değerli anne ve babalar, çocuğunuzu cinsellik ve uyuşturucular konusunda kendiniz eğitin, sakın sorumluluğu okula bırakmayın. Sizin gençliğiniz ile onlarınkinin çok farklı olduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız.

0: Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun okulu ile yakın ilişki içinde olun. Öğretmeni ile tanışın, sınıf aktivitelerine yardımcı olun. Anne ve babalar, genellikle sınıfta yaşanan kötü olayları en son öğrenen kişilerdir. Okul ile yakın ilişki, bu durumu önler.
1: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

0: Değerli anne ve babalar, çocuğa kendi işini kendisinin yapması için fırsat tanınmalı. Kendi başına yapabileceği işler bir yetişkin tarafından yapılmamalıdır.
1: Self FM'i dinliyorsunuz.

0: Değerli anne ve babalar, koyduğunuz kurallara uyan çocuğunuzu takdir etmeyi sakın ihmal etmeyin. Farkına varılmayan iyi davranışlar tekrarlanmamaya ve unutulmaya mahkumdur.
1: Self FM, sizin radyonuz.

Değerli anne ve babalar, her çocuğun öğrenme ve anlama biçimi farklıdır. Bu nedenle başkalarıyla kıyaslama yapmaktan ve eleştiriden uzak durunuz.

0: Değerli anne ve babalar, bir çocuğun kendine olan güveninin gelişmesi yaptığı ödevlerin kalitesinden daha önemlidir.
1: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.